0: 96.2 Radyo Eksen.
1: I'm a bit like a soldier.

Lay all your love on me. Ay söyleyemedim. Lay all your love on me. Abba. 96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Bugün salı. İlk birkaç şarkıyı her zaman olduğu gibi ben ekliyorum. Sizin istekleriniz gelene kadar, çünkü siz seçiyorsunuz her salı olduğu gibi çalacaklarımızı, ama böyle gidişat belli olsun diye gelen istekleri bekliyorum biraz. Saat 10'a kadar da siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi. Günaydın, hoş geldiniz.

0: gibi hızlı gelmeye başladı istekler. Ben de hemen başlıyorum hiç vakit kaybetmeden.
1: Radyo Eksen'de Düşah Güray yayında.
0: Ve saat 10'a kadar sizin seçeceğiniz, bu sabah Eksen'de çalsın da dinleyelim dediklerinize yer veriyorum. Programda sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz. O gün bugün siz seçiyorsunuz Eksen'de dinleyeceklerimizi, çalacaklarımızı. Eğer isterseniz siz de mesaj atabilirsiniz.

Aquarius, Let the Sunshine In 96.2 Radyo Eksen'deydi. İlk gelen isteklerden de bu sabah. Saat 10'a kadar da böyle devam edecek. Şimdi Aquarius diyorlar. Bu Woodstock Festivali belgeseli yaptım. Dinleyebildiniz mi onu? Cumartesi günleri radyo belgesellerini yayınlamaya devam ediyoruz. Yeni bölümleriyle Garanti BBVA sponsorluğunda. Cumartesi günleri saat 12'de yayınlanacak. 4 hafta boyunca belki devam da eder, bakarız. İKSV Jazz Festivali özelinde yapılan programlar ama mesela bu geçtiğimiz cumartesi günü Woodstock Festivali'ni anlattım. Aquarius diyorlar, şimdi kova çağına bir geçiş, aslında yeni bir çağ inancı var. O yüzden böyle söylüyorlar. Balık çağı sona eriyor. Sonra işte barış, sevgi, uyum, onların temsil ettiği kova çağı başladığı için kendiler hippiler o dönemde Aquarius, işte kova çağı dediklerinden dolayı burada Hair müzikalinden Aquarius, Let the Sunshine In vesaire, her yerde bunları görüyoruz. Woodstock belgeseli diyorum, belgeseline de bahsetmiştim de onlara da an Aquarian Exposition diyorlar mesela Woodstock Festivali'nde. İşte hikayesi bu Aquarius, neden derseniz hikayesi bu. Belgesellerde devam edecek.

0: I love to hate you. Erasure, Radyo Eksen'deydi. Şimdi bir rock tarihi arası veriyorum. O arada sizin isteklerinize bakacağım. Siz de yazabilirsiniz isterseniz.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sunar.
4: 23 Haziran 1929. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve Johnny Cash'in eşi June Carter Cash, Virginia'da dünyaya geldi.

Radyo Eksen rock tarihinde bugünü sundu. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

Şimdi Rasher çaldıktan sonra çok Pet Shop Boys isteği geldi. Hatta bir dinleyicimiz var, "I Hate You Pet Shop Boys şarkısı sanırım ben hep" dedi. Ve bir istekle devam edelim istedim ben de. Bilmiyorum, biliyor musunuz yarın konseri? Sponsor muyuz? Değiliz. Neyse, yarın konseri var ama Pet Shop Boys'un İstanbul'da. Biz de bir Domino Dance'in dinleyeceğiz. Ha bu arada yarın şey de var, Yoko Ono'nun sergisi de açılacak. Basın açılışı olacak büyük bir ihtimalle. Perşembeden itibaren ziyarete açık olacaktır. Anlatırım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Sabancı Müzesi'nde bu sergi. Daha önce de bahsetmiştim birkaç defa. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Gidip göreceğiz elbette ama mesela Ai Weiwei zamanında gelmişti Sabancı Müzesi'ne yine. Yani bir gidip görülmesi gereken sergilerden olacaktır. Bilmiyorum, seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, çok mu tepkilisiniz ama hani o sergilerden biri olacağını düşünüyorum. Yarın sabah gidip göreceğim, size

0: Muhteşem bir şarkı. Zaten muhteşem bir kadın sanatçı bence. Stevie Nicks bu sabahın isteklerinden de. Eğer isterseniz siz de bu sabah çalsın dediklerinizi bana yazabilirsiniz. Daha yeni başladık sayılır, ona kadar vaktimiz var. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioxl.com buralardan yazarsanız önüme düşüyor. Stevie Nicks bu arada yeni bir festivale çıkacağını söylemiş. O festivalde şu Olivia Rodrigo var ya, kendi festivalini başlatıyor. All female festivallerden tamamen kadın sanatçıların sahne alacağı bir festival. Daisy Chain adında, Daisy Chain Fields adında bir festival yapıyor. Bakayım onun dışında kimler var. Oo. O çok iyi. Söylemezmişim size. Oo. Santi Gold var, Breeders var, Mitski var, Garbage var, Bikini Kill var, Doechi var, Karen O var. Var var bir sürü grup. Çok iyi. Kaliforniya'da bu arada festival.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardak

0: All I Wanna Do Is Make Love To You Heart. 96.2 Radyo Eksen burası. Sabah programı devam edecek. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonra isteklere dönüyorum. Bu arada sizin isteklerinize gelen mesajlara da bakıyorum elbette.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atacağız şimdi.
2: Ve sen Amerikalısın, sen karşına kim çıksa dostun zanneder.
3: Biliyor musun Maria? Ancak bu tava düşmanlığı mezara kadar götürür.
4: Kim söylemiş bunu?
3: Confucius.
1: İkonik iki orkestra şefinin hikayesini sahneye aktaran Devlerin Savaşı oyunu 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Paribu Art'ın Summer Vibes etkinliği kapsamında 26 Haziran'da Jabbar konseri gerçekleşecek. Müzik kariyerine birçok farklı proje sığdıran Jabbar, 26 Haziran Cuma akşamı Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
5: Radyo Eksen'de Gülşah Gül

Rolling in the Deep, Greta Van Fleet yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi ve bu sabahın isteklerindendi. Böyle de devam edeceğiz. Yani sizin seçtiğiniz şarkılarla. Saat 10'a kadar. Siz karar veriyorsunuz ne dinleyeceklerimize. Eğer sizin de aklınızda varsa bu sabah çalsın da Eksen'de dinleyelim dedikleriniz, yazın lütfen. Instagram veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Scorpions 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu Harun, Hades'in bu yeraltı dünyasında nehirler var. Onların işte ölülerin ruhlarını karşıya geçiren mitolojik figür. O nehirde, bakın şimdi nasıl geçeceğim. Mitolojide tabii. Styx. Bu sabahın isteklerinden de. Mr. Roboto ile devam ediyorum. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı bu. Dinlemekte olduğunuz Gülşah Güray ben. Hafta içi 7-10 arası size eşlik ediyorum. Her gün farklı bir listeyle ve sadece salı günleri sizin seçtiklerinize yer veriyoruz. Tamamen siz karar verin istiyoruz. Bu sabah Eksen'de çalsın dediklerinizi, bir de birbirimizin de sevdiği, istediği, dinlediği, dinlemek istediği şarkıları duymak, bilmek, öğrenmek, birlikte dinlemek bence keyifli oluyor. Yoksa elbette istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz, hep söylüyorum ama keyfi burada birlikte dinlemek diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz?

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyiyiz.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.

0: Sütaş Ayran.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
1: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Uprising Muse. Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Sizin seçtiğiniz şarkıları dinliyoruz. İsteklere yer veriyoruz. Her salı olduğu gibi bugün de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
3: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
3: Reklam.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
6: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
0: Getir. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Out of the Blue, Neil Young, 96.2 Radyo Eksen'de bu sabahın isteklerinden de böyle de devam edeceğiz. Sabah anonsunu yapmıştım, bazı dinleyicilerimiz bilmiyormuş, mesaj attılar. Cumartesi günlerine taşıdık radyo belgesellerini. Normalde pazartesi günleri böyle belli bir konu üzerinden araştırdığım ve sizlerle paylaştığım böyle belgesel tadında radyoda programlar yapıyordum. Şimdi onları cumartesi öğlen 12'de yayınlıyoruz. Mesela geçen hafta Woodstock Festivali'ne yaptık. Ben çok beğendim. Dinlerken de hoşuma gitti sonrasında. Cumartesi günleri böyle 4 hafta boyunca devam edecek. Böyle bir seri oluyor. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Garanti BBVA sponsorluğunda yapılmış olan festivallerle aslında bir yerinden değindiğimiz ama mesela tamamen ayrı bir konu olan Woodstock belgeselini yaptığımız seri bu cumartesi de saat 12'de başka bir konuyla yayınlanacak. Yok.

Poison. Bu arada ne festivallerle ilgili küçük belgeseller. Yani buna da böyle mini radyo belgeseli diyorum. Radyo miniymiş gibi oluyor. Radyo mini belgeseli kulağa pek hoş gelmiyor. O yüzden mini radyo belgeseli diye kaldı ama radyo belgeseli olarak da bundan sonra anabiliriz. Şu cumartesileri saat 12'de yayınlanıyor. Dediğim gibi Woodstock'tan bahsetmiştim. Bu hafta ne yapacağımızı da şöyle bir anlatayım. Hala üzerine çalışıyorum. Bayağı okuyorum, izliyorum. Hazırlıyorum. Böyle belgeselleri genel olarak bakacağız. Belgeselleri diyorum. Festivallere genel olarak bakacağız. Nasıl müzik festivallerinin başladığından. Birazcık böyle bir en son 6. yüzyıla uzanmıştım ama oradan hemen toparlayıp geri geldik. Türkiye'de nasıl başladı? Bütün bunlara bakacağız bu cumartesi.

Believe in a Thing Called Love, The Darkness 92 Radyo Eksen'deydi. Geçen gün bir dizide mi, filmde mi tekrar karşıma çıktı The Darkness. Dinlemesi eğlenceli olduğuna karar verdim ben de. En son bu sabahında isteklerindendim. Dünkü dizi miydi acaba? Steve Coogan'ı ki aşırı severim. Ama o dizisini hiç beğenmedim. O muydu acaba diye düşünüyorum şu anda. Neyse. Sizin isteklerinize yer veriyoruz. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında. Gülşah Güray ben. Her sabah. Hafta içi her sabah. Buradayım. Sizlere eşlik ediyorum.

0: Rebel Yell, Billy Idol.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Ve saat 10'a kadar sizin seçtiklerinizi çalmaya ve dinlemeye devam ediyoruz. Programa yeni katılanlar, aramıza yeni katılanlar varsa eğer, bugün sadece siz seçiyorsunuz çalacaklarımızı.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: işte bulacaksın.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Life is Golden, Suede, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Öncesinde Dire Straits, Romeo and Juliet dinledik ki hepsi bu sabahın istekleri. Bir iki istek daha sığdıracağım bugünkü programı kapatmadan.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de sabah programının sonuna geldik. Bugün de sizin isteklerinize yer verdik. Bütün mesajlar için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli, kıymetli. Biliyorsunuz zaten. Çalamadıklarım için özür dilerim. Süremiz belli. Bugünlük böyle kapatıyoruz. Şimdi mail ile iletilen isteklerden biriyle devam edeceğiz. Ben daha önce çalmamıştım. Şöyle bir mesajdı bu. İspanyol Ed Vedder'ı Heroes del Silencio Entre Dos Tierras çalabilir misiniz denmiş. Bizim arşivde varmış. Ben de sizinle şimdi birlikte ilk defa dinliyorum ve böyle kapatıyorum. Görüşürüz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
8: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Now, didn't you?

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
4: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacaklar. San Diego kökenli üçlü Sacred Souls ve I'll Live For You. Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Angon da var sırada. Geçtiğimiz haftalarda Doctrine of Love isimli ikinci albümünü piyasaya sürdü. Bu albümünden Anyone in Love.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Arın ardından Jenny and the White Boys ve Queen bir radyo eksendeydi. Avustralyalı topluluk Emil and the Sniffers'la devam edeceğiz. 2024 yılında gelen son albümleri Cartoon Darkness'ın açılış şarkısıydı. Jerkin'.

Londralı üçlü Mary in the Junkyard açtı ikinci saati. 2024 yılında This Old House isimli ilk EP'lerini yayınlamışlardı ve ilk albümleri 3 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Önümüzdeki cuma yayında olacak. Role Model Hermit isimli ilk albümlerinden paylaştıkları şarkıları Crash Landing, Slow Dive sırayı alıyor. Crazy for You.

Londra çıkışlı topluluk Folly Group Radio Eksan'daydı. 2024 yılına ait Damn Dare isimli albümlerinde yer almıştı Big Ground. Yine Londra'dan bir grup Shame sırayı alacak. Geçen seneye ait 4. albümü Cutthroat'un şarkılarından Quiet Life.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Rock merkezli topluluk TVLD radyo eksendeydi. İlk albümleri Party Time geçen sene yayınlanmıştı ve bu sene Ekim ayında da The Farm adlı ikinci albümlerini çıkarma hazırlığındalar. Dinlediğiniz şarkı ise ilk albümlerinde yer almıştı, Pool House. The Creeps de devam edeceğiz yayına. Johnny Marr'la çalıştıkları 2009 yılına ait Ignore the Ignorant albümlerinden Cheat on Me.

DJ Shadow Radyo X'andaydı. Amerikalı prodüktörün 2023 senesine ait Action Adventure isimli 7. albümden bir şarkıydı You Played Me. Pet Shop Boys sırayı alacak synthpop efsaneleri yarın akşam Blind Fest kapsamında Life Park'ta sahne alacaklar. 1984 yılında çıkış yaptıkları single'da aynı zamanda bu sene 40. yılını dolduran Please adlı ilk albümlerinde de yer almıştı West End Girls.

2015 yılından Julia Beshmore ve Sam Liu şarkısıydı Holding On. Inflow ve Cleo Soul öncülüğündeki Londra merkezli kolektif Soul sırayı alacak. Geçen seneye ait 12. albümlerinden TH.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 23 Haziran 1938. Suicide kurucu üyesi ve solisti Amerikalı ikonik sanatçı Alan Vega, Brooklyn, New York'ta dünyaya geldi.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Blue. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Münih çıkışlı topluluk Chicks on Speed Radio X'andaydı. 2003 tarihli 99 Cents isimli 3. albümlerinden bir şarkıydı. Peaches'ın eşlik ettiği We Don't Play Guitars. Brighton merkezli topluluk Lime Garden sırayı alacak. Bu sene Nisan ayında Maybe Not Tonight isimli 2. albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden All Bad Parts.

Bristol kökenli ikili Get Down Services geçtiğimiz aylarda yayınladıkları bir single'dı The Radiator. İsveç'ten Viagra Boys'la devam edeceğiz. 2022 senesine ait K-World isimli

7. solo albümü Frozen Charlotte 10 Temmuz'da yayında olacak ve Jack White yeni albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'a da uğrayacak. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek. Babylon Soundgarden'ın ikinci gününde sahne alacak Amerikalı müzisyen yeni şarkılarından Dollar Bill. Radyo Eksan'daydı. Gülşah Turgut ben, yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını Cream yapıyor. Sunshine of Your Love. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ı.

Burası Radyo Eksen. Herkese merhaba. Salı günlerden 23 Haziran saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. If You Say The Word Radiohead ile başladık. Ardından Perfume Genius Yeah Yeah Yes işbirliği radyolarınızda Spitting Off The Edge Of The World.

I Love You, Fontaines D.C. eksendeydi. Kısa bir reklam arasına gitmeden önce 90'lardan bir klasik var sırada Jeff Buckley radyolarınızda. Grace.

0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
2: Reklam. Umran Oto Ekspertiz.
3: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

Stereophonics şarkılarında pek sık denk gelmediğimiz nefeslerin şahane uyumuyla dinledik şarkıyı What's All The Fuzz About. Eksendesiniz, yine İskoç bir grupla program devam ediyor. Travis, radyolarınızda Turn.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

60'lar sonundaydık. Spooky ile Dusty Springfield Radyo Eksen 96.2'deydi. Şimdi günümüze saatin kapanışını yapacak The Sacred Souls'la dönüyoruz. Running Away.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

96.2 burası, saat 8'e dek. Ben Güven, her zaman olduğu gibi yayındayım. The Black Keys ve Ohio dinledik son olarak. Sırada Aerosmith ve Bol ödüllü albümü Pump'tan. Radyolarınızda Love in an Elevator.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 23 Haziran 1929. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve Johnny Cash'in eşi June Carter Cash, Virginia'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
5: getir. Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
6: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
7: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Arctic Monkeys'e büyük bir liste başarısı getirmemiş olsa da fanlarının en sevdiği kayıtlardan biri 505. Grubun ikinci albümleri Favorite Worst Nightmare'den Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Bugünkü program Chris Cornell'le devam ediyor. Can't Change Me.

0: Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora ile The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wetlag, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve bu bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
7: Media Markt.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: sen.
1: Akustik versiyonuyla Radyo Eksen 96.2'de dinledik You Are. Arayın sonrasında saatin sonuna doğru gelirken Courtney Barnett'le bugünkü program devam edecek. Need a Little Time. I don't

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerine göz atacağız şimdi.
2: Sen Amerikalısın, sen karşına kim çıksa dostunu zannedersin.
3: Biliyor musun Maria? Ancak putala düşmanlığı mezara kadar götürür.
4: Kim söylemiş bunu?
3: Confucius.
1: İkonik iki orkestra şefinin hikayesini sahneye aktaran Devlerin Savaşı oyunu 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Paribu Art'ın Summer Vibes etkinliği kapsamında 26 Haziran'da Jabbar konseri gerçekleşecek. Müzik kariyerine birçok farklı proje sığdıran Jabbar, 26 Haziran Cuma akşamı Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

80'den önce yeni saatin açılışı Spin Johnny Marr ve son single'ını dinledik. Ardından TK421 ve Lenny Kravitz radyolarınızdaydı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi Block Party ve Acting Out.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
8: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

90'lar sonu İngiltere'sindeydik. Carys Matthews ve grubu Catatonia, İngiltere'de albümler listesinin bir numarasına çıkan ikinci albümleri International Velvet'tan Mildred Scull ile Radyo X'deydi. Bugünkü program Red Hot Chili Peppers'la devam edecek. Cabron.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
1: getir. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Genel hatlarıyla Chris Martin'in piyanosu eşliğinde dinlediğimiz ve elbette onun vokaliyle The Scientist, 96.2'deydi. A Rush of Blood to the Head günlerindeydik. Bu saatin kapanışını The Cure yapıyor. Love Song.

Bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatini Blossoms açtı. Meet Me in Love, ardından Calvin Harris remixiyle Spectrum Say My Name, Florence and the Machine'den dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Rapture'la program devam edecek. How Deep Is Your Love?

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Her ne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
0: Her ne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Radyo Eksen'de yayın
10: kaldığı yerden devam ediyor.
9: 96.2 Radyo

David Gilmour, Roger Waters işbirliği, vokalde David Gilmour ve Eksen 96.2'de Wish You Were Here. Son yarım saate girerken tempomuzu biraz düşürdük. Pink Floyd'un ardından sırayı Paul Weller aldı. You Do Something To Me.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
4: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: getir.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Bugünkü programın kapanışını Manic Street Preachers'ın ardından Richard Ashcroft yapacak. İki günlük bir ara, Cuma günü saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Kapanış A Song for the Lovers. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma. Getir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 23 Haziran 1938. Suicide kurucu üyesi ve solisti Amerikalı ikonik sanatçı Alan Vega, Brooklyn, New York'ta dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Karne hediyesi arayanlara konum takibi ve arama yapılabilen sim kartlı Titek akıllı çocuk saati şimdi Getir Büyük'te indirimli. Siparişini ver, stoklarla sınırlı fırsatı kaçırma.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

0: Sayın dinleyiciler, Halktan Sesler programımıza hoş geldiniz. Bugün 6 Eylül Pazar, saat 19.57. Bugünkü sanatçı konuğumuz... Sayın dinleyiciler, gazete planında da görebileceğiniz gibi bugünkü konuğumuz Sayın Sanat Güneşimiz Zeki Müren'di. Ancak İstanbul içi trafik bakım süreci yüzünden programa yetişemeyeceğini iletti kendisi. Zeki Müren'in zaman boşluğu yerine ise bugün başka bir sanatçıyı sunmak nasip oldu. İzmir'den geldiler bu genç grup ve onları en iyi Döndürüp Sevsen şarkılarıyla tanıyorsunuz. Karşınızda Amistot, Asimtotlar. Karşınızda Asimtot. Merhaba Sayın Asimtot. Mikrofona konuşmayı deneyebilir misiniz?
1: Kusura bakmayın. Berat Bey, bakın mikrofon dedikleri şey bu aletlermiş meğerse.
2: Vay.
0: Bize şarkıların takdimini yapar mısınız Asimtot Bey?
3: Asimtot Bey mi dedi?
1: Sıcaklarıma sonra hallederizdir. Bu şarkının ismi Döndürüp.

0: İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum değerli dinleyenler. Radyo Eksen 96.2'de başlayan program Mod. Ben Hakan Tamar, hoş geldiniz.
1: Zara Barış.

Beni unutma, beni unutma, beni unutma.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 448, Mod 448. Bu gece açılış konuklarımız İzmir'den genç bir grup Asimtot radyolarınızdaydı. Önümüzdeki cuma günü Asimtot yeni bir albüm yayınlayacak. Beni Ciddiye Alsana bu albümün adı. Buradan kayıtlar. 1964 radyo yayını albümün introsu, Döndürüp ve 1560 Işık Yılı duyduklarınız.

0: Bana gerek yok.
1: Radyo X'de Mod programında, Mod programına özel yeni Asimtot albümünden kayıtlar. Önümüzdeki cuma çıkıyor bu albüm. Beni Ciddiye Alsana albümün adı. Buradan albümün kapanış şarkısıydı son çaldığımız Bugün Ağlamayacağım. Program kapsamında az sonra Cheap Jeans, Kana Kana, Özgür Biber, Ati Yıldız Tozu, Sosyete 25, Spray ve Köpekler konuklarımız.

Radyo X'de Mod programında ülkenin güzel plak şirketlerinden bir örnek, bağımsız plak şirketlerinden tarladan çıkan bir EP. Miskinler radyolarınızdaydı. Pek çok önemli gruptan müzisyen barındırıyor bu proje kendi kapsamında. Miskinlerin son EP'si Dum Duma adını taşıyor. Buradan serin bir yaz akşamı ve karışık haset çaldık sizlere. Her sabah

Radyo X'de Mod 448'de yine taze bir albümden örnekler. Bu albümden single olarak da çıkmış kayıtlar. Bir diğer proje, bir diğer güzel grup Cheap Jeans radyolarınızdaydı. Felaket grubun ilk albümünün adı, şimdiden ikinci albüme çalışmaya başlamış durumdalar. Geri Dönmez ve Parti Faresi çaldığımız kayıtlar.

Mod programında bu kez de aynı şarkı, iki farklı versiyon, iki single. Kana Kana radyolarınızdaydı Övünç Dan'ın projesi. İstek Kana Kana'nın son single'ı, şarkının akustik versiyonu da yine single olarak yayınlanmıştı. Bu iki hali de paylaştık sizlerle.

kazıyorum enkazımı. Noktaydı yazıyı devam ettiren, bense soluklanarak noktalı virgüller kullanıyordum. Ellerimde onca tenis seyren gölgemi kim bilir hangi yatak çaldı. Eminim sonbahardı.

Radyo X'ten'de yine mod programı farkıyla demo kayıtlar. Bu kez konuğumuz Özgür Biber. Önce rüşvettir zaman, arkasından kefaret çaldığımız kayıtlar. Taze bir single'la program devam ediyor şimdi. Hemen Ati Yıldız Tozu ve Dipsomani.

Mod programında taze bir albümden bir örnek, Keith Sebastian'la alakalı bir proje, Society 25 ya da 2025. Yaygara albümün adı, buradan çaldık sizlere Sev Delice. Öncesinde ise Ati Yıldız Tozu radyolarınızdaydı, Dipsomani.

Radyo X'ten'de Mod programında bu gece İzmir'den bir diğer konuğumuz yine genç bir ekip Spray radyolarınızdaydı. Yeni bir EP ve albüm habercisi single olarak da çıkmıştı duyduğunuz şarkı Her Şey Normale Dönüyor. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo X'ten'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

and can't even converse in universe. You know. 96.2 Radyo Eksen.